Vay saat hoş be jir jehremar guhdarin aziz adresama tekrar dikim jibona whatsapp 0505 784 47 78 bona instagram trt kurdi radio eger logo sor be rast be jhemeye mesajin vetin kubra erole gotiye roj baş slav u rez hundikarın jumara sitrane gelekhin helbet serçava me jumara sitrane lekhin eger hun bixwazin u berdeste me jih hazır bin her sitran her gaf hazır nine jiberwe disa mesajek edin hatiye roj baş ayda veya bori bixir u xoşi gutiye serçava ez songül jive diyar zeynebe dixwazim jibona zarokin min gutiye xude wan bihele xude wan sitrake xoşki inşallah eme lekhin le beriyawe Ve şu hebu beriya herkesi beriyan bejin müzika ku MP Hasyan işte koma ve tanlı aliye ki le Avrupa'ya nubun le hele ki le ve heleci re şu hebu re şu beje bi terzakoya modern daimci xavrabın lele delale.

0: Wey saata ta xoş be hozan diyar ev stran de kaseta gule ne çeyde bu tebiramın rahmel miriye ve uye vibe gelleki baş boy zamani gudarin aziz adres amed instagram eda trt kurdi radyo logoya me soruke u du whatsapp edeci telefona me 0505 0505 784 47 78 şuqat 47 nezanı ben plaka merdine mesajen vettin Xalit İpek Güz mesaj şandiye gotiye roj baş roniye roje vay roj baş serseri mi serçave mi Slav navemin Ahmet Karakoyun ezci farkıyla günde mala Ali kedini bisinin vay serçava serseye haya sliva haya farkine Ji Yusuf o ji boy Xale Yasin Şevko dikarilehi Şevko yek embejin liber desteme Burhan Toprak ek hazır e xoste bun bila ji bo van bekeke Ahmet u her uha Kuşka min mesajek şandiye gotiye ku kübre role jibo me Burhan Toprak lehin ev Burhan Toprak jibo ve her duyan jibo ve hemuyan u mesajeke bi denk hatiye ji Bursa'ya ji yıldırımı Zülfem lehin
1: Hasan Ej bajare Bursa'ya ji kaza yıldırımı le tedgârım Ej hazım Stranak kodisri davi Tu ji boy gel, o ji boy heval u hukra, te bini ser zaman. Khatre te te bini bkhir.
0: Vay ser çava u ser sara, keke mini şahinler, u ser ser emin, jivir haya Bursa'ya sılav kerem kin, bila hami hacı beyce ez berfim.

Vay saat xoş, keke hem, keke hamid, hame hacı, godarın aziz, iro hem deyindar bun, hem se kılama baş vettin. Hun da xoazın hem de bejin ser çava hem datırın liste, lehek deyini xoay avul menere, se kılame me, du kılame me, hem hama ketine ser hev, metin kulu nevisan diye, goti esselam aleyküm, merhaba, vay aleyküm selam ser çava. Ez metinci agir yedin bisim, şoföre tırreme, her sebe lüve godar dikim, hun geleki jiddil haber dedin, xudu jüve razi be. Ve stranı hane ji bo tamamı şoföre tırra hep pişeyinin gotiye kesin li rüya reviyen li rüya serçava uğra ve akhire be kude tebli kare ve be bare ve grana li kude ali ve beke kude havale ve be Sezayir nevisandiye gotiye roj baş silavu re serçave mi Sezayir li İzmir'e Sezayir ayata cümara klamak şi vanperver lehin inşallah mepiştise klaman ya çara ve lehin tu beheri nebin çünkü iro em dereng deyim Kuşka mena Kübra Erol'e gotiye Je merdine diyerika çaya mazire Vajmara Slav neşandiye serçava kuşka yap anha Burhan Toprak lelekin upiş diveji eme Sıtran ekedin lekin bil evjiji bo tamame diyerikiyan be U her vaha tılbis miyan be Jüberku ciyeki başe Her vaha keke mini ferman nevisan diye gotiye ferman kabalak selam aleyküm aleyküm selam serçava çava başı inşallah kudeş terazi be Stranek'e usamer ve kelecan belleğe Jibo Ranaf

Vay saat hoş be Burhan Toprak Gödar'ın aziz müzika davetin me müzikin me govende ve bibin moda eke nu ve bibin bejin peleke nu jibo çande dibe ku divi işi da ji xereke pir mezin hebe levra edi popüler buye ango millet xole dike xudi em her roj stone davet ale dekhin disa ji je ter nabin mesajen vel ser heftin Ji Antalya İsmet Olçar Nevisan Dektör Rojbaş Ji Antalya Slavu Res Ji Kadir Roni Gülgül edixwazim ji bo temamê guhdarên TRT Kurdiye Kamli birin berdeste me heye tunekek ismet serçava u sersera Her uha Sami Nevisande uhte Esselamu Aleyküm Aleyküm Selam serçava Her tüm emluve guhdar dikin Hem ne karın mesajı benivisin le bile honzanı bilem guhdarın vay saata ava hoşkeke Sami mala ava ava Kode kontrolu dakayın ve internete ava khalas neke da unjmara benivisin Hogeran nekin Turne devreş nivisandiye gotiye Luvane MTRT Kürdi radyoya guhdar dikin Dilo kalame dixwazin bo gele wane gotiye Ey dilo kamle benim heyetune le berdesteme Le ve gavadın got şivan perver Kerem kem bila şivan beyeceğim

0: Rahma Xudel tebe Emine Erbanî, di nav nûr û gulan da bî, di nav çiçekan da bî, li her du aliyan hem ji te razî ne Xudê ji te razî be, cihê te cennet be. Gudarin aziz mesajên we tên. Selam aleykum, Hevalî Abdullah aleykum selam serçavaj geverê Şevîn Özqara gotiye. Ez her seber adıbım TRT Kurdî ve dikim göğe xo dedim. Tercümra İbrahim Rojlat lehin eze kev xoş bim. Kuşki hem iro deyindarın hem se kılama derengtin inşallah mekarıbın lehin. Ka beriya ve mesajak edin. Disa keke mini Tuncay Kılıç nivisan diye mesajak edin. Yaraş sandiye qeyt gireşan diye. Ka hem lehin zülfi.
1: Peki Hasan Silavris, selam ve hatta ve havale etere ve tamam ve Malatya Kırda dişinim. Dikazım sırana doyu da tecrübuna Malatya Kırda liydim. Ve bu dişi dikazım de gütüne kişibiniz her zaman. Bila her kırdak, cümal o kadar zamanı meyi kırdi, zamanı doyu ki nişazarı yıkabıda. Yani mehmiya zari ve de muhiye ellidirinin. زمانی کردی نزانن قصه که نزانن بیشن چی کس نیشه ناده زمانی کردی هیدی هیدی ده هلن بله نه هیلن
0: سرچوه و سرسره نها هم بیشن زاروک چی ببینن و تقلید دکن دایک و بافگاوه خبر دن زاروک شوی زمانی ده بیزن و لگوری و اوجی خبر دن اوجی ده پیوین امی نهاج وره دو سرطانه شرف لیخن یک رحمتی مراد بکتاش او بیجه آیدل و پش راجی آرام سرحد و پتبوری که خوش

riyane, hûn rêdane, hûn diçin cîhan lê ji bîr nekin. Sedeqa rê bidin, xêrekê bikin, da ku ve ji qeza û bela starke, xêrevke biçûk rê li ber belayên mezin digre. Bizna Rabbil Alemin mesajên we tên lê beriya mesajan ka ez adresa me dubare bikim. Telefona me 0505-184-47-78. Instagrama me TRT Kurdî Radyo logoya soruk. Mustafa Kartal nivîsande gote selam Heval Abdullah ez ji İstanbulê gotarikim ve serçava aleyküm selam. Gote kılama da reze de bila bütün xelke xelate ova kışlığı gote ova kışlığı erhal xoristane jibo wan serçava jibo tamamı hemşeriyete, gündiyete, nasu dostu, ciranete ra selavu rez ve gavadın got şümerra İbrahim Rojilat lehen keremken şeftari.

Vay, saat hoş be, koma dilciyan, gudaren aziz. Naha, adresa me, do Instagram'e da TRT Kurdi radyoya, logoya me, sorike hune me nas bikin. U telefona me jî, bona mesajen WhatsApp'e 0505 784 47 78 mesajek hat, aydın taşer de bejeku, slavu rez, strana diyar, Oyoy seve sevateye le me vesibe diyar le xistiyek Her uha seve sevateye ji straneke silova em betir govendi raksi le lexin hun zanin em hineki raksokin Jibo ve emi juverra grup seyran lexin do krivo şikere maha kabul bikin

Oye saata ta xoş hozan brader, duvare folklore da müzika geleri da hosteye ki pir mezine saata vi xoş be xude selametiya xere bide jivir haya ko sera rengin emzanin ku ji musika ye musika ji bavik eki pencinara ye mala vi ji le merdine le kosere ye Gudan aziz mesajin vettin, ez e bixuynim beriya ve adresa me 0505 WhatsApp'e da.

Saat xoş be, dengle dine be, gudarin aziz, na mesajın ve ser heftin eme bixuynin. Ser nave wan güven OSGB Lütfi Demir Uveysi Atabay Hozan Hamid Krasi sor xoastiye gotiye malata ava ya ta avatır kurban. Kamle bilirim ber desteme çihebe, debeku hazır bayan ne hazır be emeliye bigerrin. Cengiz Budak ji Agiriye gotiye emci Agiriye için balık esiri jmer amer mem ararat lehin. Em jwa haz dikin saata ta xoş oğra ve xere be kurban dil be dil em jwa haz dikin hun tu nebin ya me tene gale gale keke mini Mustafa Yelboğa nivisandiye gotiye ko silav u rez ji hemi haci gulamın binin serziman ma hemi haci vesibe lehiz kamli binirin revş çadı da keke Mustafa kuşkamın nivisandiye Büşra Bozan gotiye ko Burhan Toprak da çekin jimara lehin xuşke ma Burhan Toprak şi vesibe lehiz kamli binirin bişi şekliyemi Şunav ve mesele der Kevin Ayşegül Murat Kekemin Delil Murat mı bilsen de Yokta Sıla Vurez Jikara Mahora Sıtlana Mamusta Diyar Leyla Leyla Jibu Evine Hvadı Hvazım Serçava Men Mamusta Diyar Jivesi Belleğist Kan Vega ve Klasik Eke Jivara Lekhin Bıra Agirejiyan Beyce Başyamlı Vakılama Bıgarın

Lübnan'ı zedetir cihanda gırbıkı. Leşkerin İsrail'e kele haşa ki fekolojiye ke stratejike dağır kire. Eriş danser nebatiye u dora xenveji u heft kez qetel kire. Türkiye jivo gazeyi xebatin xoyen diplomatik tu domine. Dve çarçuve de Serokê Teşkilata Saloh Keryan Etevey İbrahim Kalın le Enkare'ye bi desteye Hamasere hat cemhev. Du civine de bi taybeti le ser konakha düyemin a peymana agırbesta gazeyi sekini. Du CHP'ye de herkes li benda kongreye. Kemal Kılıçdaroğlu xebatin xoyle navenda giştiya partiye du domine. لگل اکی باقوه نخشریانو و تیما سرکه دیارده که. خباتین جبو جوینا مجلسا پارتیه ده دومن. اکی با ازگر ازل جبو کنگره امزاین کمده که. به ایدایا روشوه تو گندلی حق شارداریا بو جایده لپرسین دان دست بکره. ده چارچوه لپرسینه ده جبوشه سودو کسان بریارا بنچاف کرنه حد دایی. Navenda ve İzmir li çar başaran operasyon hat kırın u şaredar görkem duman jiddin avde bencuse gumanbar hatın bençav kırın. Ekonomiya Türkiye'yi ev bistuse çar yekin li pey hev mesin dipe. İsal di çar yeke evvelde ekonomi jisedi du behnok benç mesin bu. Li Meraşê welatiyê dema masî digirtin ketçe. Ev pênc roj zin berseye. Li Karahîsalya Edeneyê welatiyeke xwe li çem da û winda bû. Li Tokatê du kesên ku ketin çem ev pênc roj in windane. Li Fethiya Muğlayê Özkan Kırbıyık ev du roj in winda bû û Özkan piştî xebatan hat dîtin. Li Olaklıya Diyarbekir'e khaniye nerte zedeyan hatın teslim kirin u ezire havurtor, bajarvani u guherina ikrime Murat Kurum ev düğmen parvek kire. Kurum Diyarkır kulu Olaklıya bajareke nuhatiye avak kirin u got khaniye nerte zedeyan en li Olaklıya bu minakeke başa jiyana evle hevi u piştevaniye. Dubetlane Ayda Kurban ede zedetiri 25,000 kez çun Qesra İshak Paşa'yı. Li Qesre geriyan u uyne kışandın. Yen cari avul Qesir diydin, mest bun. Guhdarin Aziz Bülten Asaat yazdı an Qediya, bi khatiri ve.

0: TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî
1: Cemidi, Cemidi, Abu Hayat, Abu Hayat.

Guhdarên Aziz îro 2 Haziranê 2026 roja sêşemê. Di TRT Kurdî radyoyê de bültena saet yekan dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. İsraila qatil guhnade agirbesti û êrişên xwe yên li ser Lübnanê didomîne. Netanyahu'ya qatil talimat da kulu başure Lübnan'e zedetir cihanda gırbıkı. Leşkerin İsrail'e keyle haşaki frekolojiye ke stratejike da gırkırı. Erişten sernebatiye u dora xeynveji u heft kez qatil kırı. Türkiye jibo gazeyi xebatin xeyin diplomatik tutumine. Dve çarçuve de Seroke Teşkilata Saloh Keryan Etevey İbrahim Kalın le Ankara'ya bi desteye Hamas'ere hat çemhev. De civine de bi taybeti le ser konakha düyemin a peymana agırbesta gazeyi sekini. De CHP'ye de herkes li benda kongreye. Kemal Kılıçdaroğlu xebatin xwe li navenda giştiya partiye didu.

operasyon hat kirin û şaredar görkem duman jî di nav de 53 gumanbar hatin binçav kirin. Ekonomiya Tirkiyeyi ev 23 çaryekin li pey hev mezin dipe. İsal di çaryeke evvelde ekonomi ji sedi 2.5 mezin bu. Li mera şey velatiye deman masi de girtin ketçe. Ev 5 rojzun berseye. Li kara isalya edeneyi velatiye ke xweleçem da u vinda bu. Li tokate du kesin kuketin çem ev 5 rojun vindane. Li Fethiye Muğla'yı Özkan Kırbıyık, ev duruşun vında bu Özkan Pişti Xebatan haddiydi. Li Olaklı'ya Diyarbakır'a Xaniye Nertezzede'an hattın teslim kirin Veziri Havurtor, Bajarvani u Guherina İkrimi Murat Kurum ev düğmen parvek kirin. Kurum Diyarkır Kulu Olaklı'ya Bajarek'e Nuhati'ye avak kirin, U got xaniyen ertezedeyan en li olak liye bu, minakeke baş ajiyana evle, hevi u piştevaniye. Dübetlane ayda kurban ede zedetiri 25,000 kez çun qesra İshak Paşa'yı. Li qesre geriyan u ene kışandın, yen cara evvel qesir diydin, mest bun. Guhdarin Aziz Bültena Saat Yekan Qediya, bi xatirê we.

0: Gundî wekî her sal îsal jî birincê datînin.
1: Em sibir hefta radibin. Em tene bira. Çole motor tê, çole dike. Piştî çole em kurekçî tên. Kurekçî em tên. Em datînin mişara çê dikin. Hilû dikin.
0: Li gund nêzî li ser sed dönüm erdî birinc tê çandin. Li gund wextê çandiniyê herkes aliye hevdike û bi hev re dixebitin.
1: Çarme, çarme piti çarme endi em de durum. Em bedert kin, em bat kin, em bar kine arabi dibine diyar bekir. Em dibine diyar bekir, pabrike de kutun hene dibine aşı hene dibine diyar bekir. Aşı heyel, sirti.
0: Demakari zeviye ki xilas dibe derbasi zeviye adın dibin, ujibo ve dixabitte.
2: Şebek züt internet ve hatta direnk bir gün diye ama ku bir mesleki gibi başlamıştın gün diye tevdine birlik bevratın bevrat kenti ve bevrat jeder tevin.
0: Ev usul lugun bu ya adet u bu salane devam dike.

Te ez helandim yare, te ez birindar kirim yare, te ez din kirim berda çolu çiye yare. Eva kina seva çiye, ez aşıkı çave teme, vez heyrana bejna teme. Xelku alem gişki, xeyba mıkır, tel min nekir yare, jiboy çiye yare, seva çiye yare.

dev Kenya bi Ronya Rojer. Dem u dem der bastı bu bi derdi dünyara. Cihan hoş bu bi bina gülera. Hevalti dosti baş edişine de. Şi hevdu haz bi gündü bi dünyada. Tişti çune de du.

Era bazalimi, babetel gel mağayni, bebahtey, besuzey, beqrara direyni.

0: Berxanasî?
1: Belê.
0: Yê oxînî.
1: Yê ku
0: Belê.
1: de wê serdemê de wê jî wek lehember ferman
0: Bedlîs
1: alîkariya.
0: oxîn.
1: Belê belê.
0: Yani mala Şeyh Fetullah navdarın şunu. Hem jela ilm u irfan u o
1: Hem ji
0: medrese
1: aliyê
0: ve
1: xwe
0: belê.
1: adalet ve mirovahî ve jî yani heman tişt melexel jî bikaraniye.
0: Keke Özcan, gelek balkeşe helbestvan, şair, zana, alimin vek malakhalili helakhi, gelek zede bune roj roj emdibinin, ek bi divanin xo, yen ku bi helbestin xo, yen ku bi mesneviyen xo dertini, emwanu kishfitkin hene, sedema viya çiye gelo?
1: Yani
0: Çima hata yirume emvana natine beldesti me, jiyana wan, ju helbestin wan, em juan dur bune, agahiyye metune bune derbari wanda.
1: Ya Brasiye perseki pir aliye bersiba veji mirov
0: Ev
1: karı
0: ji
1: beje
0: pırali ve
1: pir
0: usat kari
1: aliye
0: pırali bersi ve evdi kerem ki.
1: yani yek jivan em bejin jiber ku edebiyateki wek akademik bi literatür em bejin brek u pek bi kurdi nat ye rexistin yek
0: Böyle.
1: jivan ewe jiber ku yek jivan ji yani jiber ku tişte gevha be bi kar anin divi aliye vi abori heve yani lekoliner
0: Böyle.
1: Vi alî da jî rehet bin serê wan rehet ve bikarbin yani ji xeynî jiyana xuya taybet jiyana lêkolînê jî bikarbin wê debarê derbas bikin.
0: Gelo tuştek karım bıpırsın. Hele uya ve yeke jihaya. Kürde edebiyata kürdi de jih edebiyatın cirana cüdatır. Taybeti, Farsu, Osmani. Ciran enmeyin heri hele edebiyata da hurtu giring evin. Edebiyata kürdan de pürtükhaneya da de le cihin cür bü cür ya jih enbejin de koleksiyonu cüda da natına tomar kırın kayıt kırın. Dibe ya jih tarafın yarok anji Avrupa'ya va natmen evan desxata negirtmen ne birmen cihek natmen kayıt kına gelek yemin. Nam malbat adam yani ev ma kitabat yani visin ve malbat ve kitabı kayıt kiriye de cihek parası ya olve deri maya hatta van deme paşa edini kuyam bahsa edebiyata kürdi tıkın ser edebiyata kürdi hizmet khabatini kırını de ben filan derici nuskha ki vahaya anji helbes mana ki vahaya helbes nivisiye kaside nivisiye emuha keşfedikin için payvan.
1: براستی یا ملخل جی تام وک وگو یک جوانه یعنی دست مالبات ده موه مالبات وی میجن دیوان آنجی دیوان چه پاراستیه وقت به تشته که به قیمت دار دیتیه او نخواستی یک دست آن در کمه
0: بله
1: یعنی یا ملخل جی وگو
0: یعنی
1: تسردم
0: بدهان و سهنه
1: بلی
0: یعنی تنه یا ملخلی
1: بلی
0: دی هلا خیلی نه
1: پرید مالبات ده
0: بله
1: یک آتنه کشکری مثلا هنک جوان جی وی آوائی درکتنه هولی یا ملخل جی یک جوانه
0: Keke Özcan, jibu ki mele xali cara awil emi live deri bahsa jiyana yu bikin. Bizaru kutiya wil, kuderi hatiya dineş, kuderi bu çava dest ve medrese kire, en biçak bahsa wiji
1: Ben
0: bikin.
1: entkanın seri da, yani seri haya, benim bahsa jiyana,
0: Jiyana yu
1: kasi
0: bikin
1: ku
0: emi ben,
1: agahi ve desti
0: tuşke
1: medahene,
0: wiji emi darba seber hemin yu bikin,
1: kasi ku
0: helbesini.
1: agahi ve desti medahene entkanın bahsa jiyana wiji bikin, ve kum ego mele xali 1874'da, ji gundekî medyadê bi navê xwe yê Kurdî Helexî peyra ku nav hatiye guhertin îro navê wê îroyî Narliye li wî gundî hatiye dinyayê bavê wî jî melaviye perwerdeya xwe ya ewil li ber destê bavê xwe girtiye navê bavê wî mele bereket wiye derbarê jiyana wî ya medreseyê da pir agahiyê me tune ne ez viya ve nav kevanokê da bibêjim agahiyê ku me di derbarê jiyana Melexelil da bi dest xistiye me ji du kesa derxistiye ji wan bi dest xistiye yek ji wan neviye kurevi Fikret Atay Nihal Almanya'yı diji şu divançe ya orijinal deste vidaye o yekji neviye birayeviye evji Nihal Malbat le Mersin'i diji ev bukul Aydın'i diji ser telefonu emperaketine tekili yani jiyana derbari Melekhalil'den mecvan her diya girtiye.
0: Yani bu sa em dikarım ve bizim Jiyana Mala Khalil derbare Jiyana vida em agahı dikteba da
1: Na,
0: Türkçe da ve
1: bi
0: gotar
1: defki.
0: jeheki rast
1: Na,
0: nadne
1: mukavin.
0: bi tane bi devki tuşte ku
1: Bi defki
0: me
1: beni.
0: girtiye em nakle
1: Yani em
0: niviski
1: nakla
0: bikin.
1: nakli dikin.
0: Bele ev gelek başı.
1: Eh.
0: Yani nakla nakli başı hani li serviyat esas kırın. Naha kitab em bizim gotar ekul serveri nivisin. İşte sabir roku kes khabatı khul ser Mala Khalil bide domine iş bana sud vere girtin.
1: Belli.
0: Yani kes le du malbata ve uzaruk evi na gere jiber ki gotare ki hatiye nivisin divan çeki evi amada kirin ev jidbe çafkani ya yekemin jibo
1: Ciyana.
0: seyda mala halili helak.
1: Belli.
0: Belli.
1: Mele Xelil ji eşîra

0: necat heye, mersiye heye,
1: Müstezat
0: naat heye, yani
1: kaside naat ve nav helbestey bidatune. Bele bele.
0: naat
1: Ev nav helbestey bidatune.
0: peygamber
1: Yani bir hani bebeğim divançe avi divançe ki usak kutbeci vek nviskare ki angu helbestvane ki klasik berrek u pek bimüretteb yani mijar ku diyarvin reza mijara diyarvin
0: Divana ki
1: mixabin
0: tertibinin ali
1: mine.
0: ev gele
1: Evet.
0: giringe tuhazi bir helve sekibe jibokub zamanı kürdi hatiye nivisin jibokub tarzı klasik ve tarzı nube avana cüdana habek tene beji de
1: Ji bo me bi
0: edebiyata
1: kıymet
0: kürdi
1: böyle.
0: da cihdi gire jibo me bi kıymete yadın eji diroka edebiyata kürdi avat ya. Yani
1: Ya bu kasi kevire ki biçuk anji bu kasi tuğle ki eğer ku divi divari da divi divari edebiyata kürdiya klasik da ku kasi kevire ki paye ki bilind bike ev ji bo me per bi kıymete. Yani burası ez bivi çavile mezedik.
0: Bele.
1: Melekeli yani helbestek ve ki ve go helbestek bi tena xubeji ku bi zamanı hat ve
0: O navi bir kere
1: nivisandin
0: literatüre
1: ona
0: kurdu,
1: bir
0: dinav
1: kere
0: diroka
1: literatürün
0: edebiyata kurdu da cih bir kere cibo me girin geve.
1: Bele, evet.
0: O hatta naha tamaşavanın me, hatta naha belki kes şivi alimi agahdar ne bu? İruam ser dağfın, o jina hapeda evi şukun edebiyatı da cih bir kere
1: Şu
0: o civan kişi
1: gotarek
0: ji agahdar be.
1: bele, gotarek liser du sal beri. Daha sonra bir stüdyo dünyada var. Yani bu borini. Zaningeha bitis ereni bitsin manevi mimarları bir navi sempozyum ekili darhası ve sempozyum da vek gotar o vek ahaftın medvederi da behsavi kiribu. Ya vek hindik
0: Yani
1: vezi
0: her
1: kete
0: çıkas bir
1: fermiyeti.
0: bedelisi ne bezi ve bedelisi ve geride tüştek
1: Ya o
0: birisi.
1: ev bu hem ev bedlisi brastin men vihani pır liser lekolinkir Jinneviyi ve bi taybeti ji Hacı Abbas altın kaynak. Başna bir günahı guheriye neviye birayi bir. Mevi serra rast gir. Yani bi taybeti ji persi mi gu te tekiliya ve bitisi bi hevra heye tüneye. Evi ji gu ji ber ku şeyhi bitisi lewur ve demi hevune ev çiye bitisi hatiye. Yani ji gu feyze ji istifade kiriye. Meci bu bir avayi ve bitisi ra tekildar.
0: Şeyh-i Bedrisi konuda bizim Malbata, Şeyh Fethullah'a,
1: Yani Şeyh-i Uhini.
0: Şeyh-i Okhini,
1: Beni.
0: Mala Şeyh Fethullah. Şeyh
1: Beni.
0: Fethullah'a berkanası ki giringi amin.

0: Kurdan aşir
1: Yani bir
0: erdigari
1: Rıza
0: zaman
1: Xo dev ji destilatdariyê
0: bele
1: berde
0: bele
1: de ji mîrektiyê berde de o
0: gele bahsa
1: jiyana huya
0: gelek tuşta
1: mayî
0: dike. Yani
1: de ser bir
0: derbarin
1: kitêbî.
0: Kurda da bu hurgili gelek tuşta da darbası mı yani çavkani ki gele giringe jibo ede jibo dîrok jibo erdinigari omuruv dikare bece jibo
1: Bu
0: zaman
1: yani
0: edebiyatı jibo
1: naha min şerefname da mikarim viya jî bibêjin. Mijarên folklorê, mijarên jiyana gelî ya rastarast ki ji bo folklorê tiştê
0: ya
1: herî girîng. Eve
0: siyasi te da
1: ya
0: darbastı
1: civankî
0: ve
1: ya siyasî
0: tekliyen
1: hemû kê de
0: mira
1: hene.
0: dirokan mira mira
1: Yani
0: darbastı ve
1: aliyê wî dîrokî denin aliyê ki bitine wek edebiyatê bidin berçavê xoşî tê de mesela mijin cilû bergê wan, xwarin ve xwarina wan, adet û rusûk metnameyê wan, ev de şerefname da bi ciddi girin ev ji bu edebiyata gel ji bu folklore
0: giringe
1: malzemeye
0: ija
1: ki pir
0: giri
1: giring
0: bir
1: e.
0: de hani
1: Gelevden
0: memuzine
1: hane
0: khan beli
1: uha te hane de despeka memuzini da demok bahsa rewşa civaka kurda dike ji yani gilib gazini xwe ji tinebuna mîrekî ku ji edebiyatu ji helbestê o ji wê giringiya wê helbestê fêm dike tineye ji wê gilî gazin dike. Demok ku em
0: Ama elhamdülillah piştevi ki heye pertev vek miri hekariye o
1: ben dibînim ku
0: divaneki
1: yani
0: murata
1: çil
0: cilesine.
1: ser çil salî
0: Türkî,
1: da
0: Farsî o
1: destilat
0: Arabî.
1: tarihi kiriye de hemen kari destilat tarihi da kitap nimisan diye giraniya hudaya ser helbesti yani ev jitişte ki pir
0: Em dikarim bizi
1: bahşe.
0: pertev vek xevn u xeyalin khani hani bici.
1: Beli yani ez bir tekkast karım bebeşim.
0: Gelek spaskım. Em digin daviye bername khoda bername meyhlas ve Kek Özcan, Disaz, Mijari, Emin'in Sermela Halili, Helahi, bu kurtasi, Anji, Havokin, Daviye, Tutkazi, Tüştek gibi beji derbari.
1: Bu ha bejim behsam
0: Giringi
1: birin
0: yavi.
1: avijiyi bikim o piyawayim karın helas bikim bana
0: Kelek.
1: hayli helaki de salin helayı da rahmet giriye li em rast rast salavi nizanım ki jane em bejim çilu düdoye çilu pence li bqasi ku me bin nebiye vira ahaftin pek ani dora çil navbera çilu çilu pence adayı duye tengavi da miriye yani temene vijite dora şiestu haşt hefte wan Dwi temenê xuda wefat kiriye mezelê wî li Helexê li gundê xwe
0: Mezarı bir diyar ya.
1: belê mezelê wî li gundê wan
0: Çekiriye.
1: diyare bi rastî wisa pir min ew jî pirsî
0: Tüçüyü ser mezarı bir yana.
1: mixabin ez neçim ser mezelê wî
0: Edebe edine
1: ev
0: jibo ve
1: kemasiya min e
0: farz ve
1: ez ji bo
0: ser
1: min
0: helbesi un xebetine
1: ji bo min ferz e
0: un biçin
1: inşallah hemen
0: ziyaretiye
1: mezelê wî
0: mezarı bir jibikin.
1: bibînin
0: Gora bir jibibinin. Gelek spas kım jibon beşleri bernameme
1: Ben
0: bun.
1: spaz
0: Saatta ve
1: dikim ji
0: hoş be
1: ekima
0: jibon peş.
1: peyvnamera rastî eger ku qasî perçeyekî sil an ji qûmekî jî zûda me gişt ve bi awayî gişt ve edebiyatê ez pir bêbextewarim
0: Gelek spaskın,
1: bextewariya
0: gelek
1: min
0: işti
1: herî
0: ve
1: mezin jî ew be
0: helbesmane ki ve şartı bu ve da nasin. Duhazi bir helbes ki ve tazi bir divan ve tazi bir seçer helbes ve şubama gele giringe. Gelek spaskın.
1: Ez spaz dikim.
0: Bemin edin afkiri hoşiye da. Tamaşavan herce hem giştin daviye bernama hı. Bernama beda meyvaneki nuh, mücareki nuh, emil hemberi ve bin. Bemin edin afkiri hoşiye da bu kadri ve.